FM.

Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Atanay Yaz Okulu, Lefkoşa Metehan'da 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539 112 1888.
2: Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey düşünülmek.
3: Good morning.

0: muhteşem kampanya. Hemen Vestel Kıbrıs mağazalarına gelin, büyük indirimlerden siz de faydalanın.
1: Dance FM breaks all the rules.
2: Music. Music. Music. Music. Music. Music.

0: competition. Just strictly dance. Dance FM.
1: T.S.

0: Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. En güzel karne hediyesi 10-17 yaş arası öğrenciler için bir hafta boyunca Atanar İngiltere Yaz Kampı. İngilizce eğitimler, geziler, eğlenceli aktiviteler. Sınırlı sayıda kayıt için telefon 533-849-5888. Atanar'la İngiltere tatilini kaçırmayın.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

0: sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
2: Lüks detaylarda saklıdır.

0: sanatı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Hayalinizdeki araca sahip olmak, Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.

0: 9.09'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 1888.
1: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
2: Bike, always be with you.
3: Good morning.

0: uygulamalarında. En güzel karne hediyesi 10-17 yaş arası öğrenciler için bir hafta boyunca Atanar İngiltere Yaz Kampı. İngilizce eğitimler, geziler, eğlenceli aktiviteler. Sınırlı sayıda kayıt için telefon 533-849-5888. Atanar'la İngiltere tatilini kaçırmayın.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları

brought to you by Corinium. Hot Mix. Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75. The voice, the sound, the soul of your music. Release the sound. Dance FM, the rhythm of Cyprus. X on the-

0: Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Adakart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Adakart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.
1: Bu yaz çocuğunu sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Ataner Yaz Okulu, Lefkoşa Metağı'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539-112-1888.
0: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45.000 sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: Lüks detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Wanna wake up? Set your clock and keep your radio locked.
2: All of Cyprus wakes up with Dance FM Mornings.
1: It's Dance FM Morning, the best way to wake up.

0: muhteşem kampanya. Hemen Vestel Kıbrıs mağazalarına gelin, büyük indirimlerden siz de faydalanın.
1: The feel good, the classic, and the new music. The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

0: 9'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 18 88.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

FM.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
3: Lüks detaylarda saklıdır. Önder

sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası. Beach Sports Club, hayatın nasıl podcast?

FM.

mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.

sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası. Fit Sports Club, hayatınla spor katsın.

Mix. Brought to you by Corinium. Hot Mix. Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75. Working, driving, running, or flying. Whatever you do, take the sound with you. Release the sound. Dance FM.

0: Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktimizi harcamayın. Aracınızı şimdi güvence altına alın.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Ataner Yaz Okulu, Lefkoşa Metağı'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539 112 1888.
3: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

0: 9'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 18 88.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: with Aykut.
1: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de yeni saatin açılışını Tayla ile yaptık. Chanel bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Keyifli dakikalar, ben Aykut Balcı. Çarşamba gününde hafta ortasında öğleden sonrasını birlikte keyiflendirmeye devam ediyoruz. Heaven'la devam ediyoruz şimdi. I Run.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Atanay Yaz Okulu, Lefkoşa Metehan'da 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539 112 1888.

0: yapabilirsiniz. Tatiliniz için aradığınız her şey Dorana'yla size daha yakın.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

0: with Aykut.
1: French Montana dinledik. Yanında Max B ile birlikte Smoking ile bize eşlik etti. Konuğumuz oldu. Keyifli dakikalar bir kez daha. Bu kez Malachi ile devam ediyoruz. Low Low Dance FM'de.

0: with Aykut.
1: Shimmer ve Meghan Trainor Dance FM'de dinledik. Yeni dinlemeye başladığımız hit parçalardan biri bizimle buluştu. Bu kez Avustralya'dan Kylie Minogue'la devam ediyoruz. Uzun zamandır playlistimizde olan Lights, Camera, Action.

0: ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Ataner Etüt Merkezi'nden ilkokul öğrencilerine özel burslar. Ücretsiz burs ve seviye sınavıyla tam 50 ilkokul öğrencisine burs. 23 Mayıs Cumartesi saat 9'da Lefkoşa Metehan'da.

0: Sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Music is the answer.
2: That's why we are growing bigger every day.
1: Dance FM.
2: Spread the word.

Bruno Mars dinledik. I Just Might'la bizimle buluştu. Enerjiplay.com üzerinden dünyanın her yerindeyiz. Web radyolarımıza da oradan ulaşabilirsiniz. Hügel ve Ultranet'le devam ediyoruz. Freedom.

with Aykut. Sabrina Carpenter ve Tears dinledik. Dance FM'de bize eşlik etti. Konuğumuz oldu. Yeni saatin açılışını yaptık. Herkese bir kez daha keyifli dakikalar. Ben Aykut Balcı. Jonas Blue ile devam.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
3: Yarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve

Afternoon Hit Mix'te, Dance FM'de Positions ve Malachi ve Adam Port bize eşlik etti. Yeni podcastlerimiz energyplay.com'da. Mutlaka akıllı cihazınıza uygulamamızı indirin. David Guetta ve OneRepublic'te devam ediyoruz. Çarşamba gününde I Don't Wanna Wait. Let's make time.

0: mobil uygulamalarında.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: with Aykut.
1: Pink Panteras ve Zara Larsson dinledik. Stateside'la bize eşlik etti. Konuğumuz oldu. Herkese bir kez daha keyifli dakikalar. Latin Yıldız, Shakira ve Burna Boy'la devam ediyoruz. Dünya Kupası'nın resmi parçalarından biri Die Die bize eşlik ediyor. Oh.

Yeni saatin açılışını yaptık. Burası Dance FM, Kıbrıs'ın en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. French Montana ve Max B ile devam ediyoruz şimdi. Ever Since You Let Me. Get ready to shake it. I went deaf on it.

0: Mix. Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
1: Music is the answer.
2: That's why we are growing bigger every day.
1: Dance FM.
2: Spread the word.

0: ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
2: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.

0: yaz çocuğunu sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Atanay Yaz Okulu, Lefkoşa Metağı'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539-112-1888.
1: Lüks detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Hayalinizdeki araca sahip olmak, Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.
2: Dance FM covers your passion.
3: Covers your passion.
2: Your lifestyle.
3: And your music on one station. Release the sound.
2: Dance FM. Dance FM.

0: with Aykut.
1: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Leoni dinledik. Don't Worry ile bize eşlik etti konuğumuz oldu. Bu kez müzik dünyasının yine son dönemdeki önemli isimlerinden biri Demi Lovato ile devam ediyoruz. Low Rise Jeans.

0: with Aykut.
1: In the Dark ve Selena Gomez yeni dinlemeye başladığımız hit parçalardan biri. Dance FM'de bizimle buluştu. Keyifli dakikalar bu kez Miley Cyrus konuğumuz Easy Lover'la şimdi Dance FM'de.

0: 9'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 18 88.
1: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
2: Bike, always be with you.
1: En güzel karne hediyesi 10-17 yaş arası öğrenciler için bir hafta boyunca Ataner İngiltere Yaz Kampı. İngilizce eğitimler, geziler, eğlenceli aktiviteler. Sınırlı sayıda kayıt için telefon 533-849-5888. Ataner'le İngiltere tatilini kaçırmayın.

0: musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
1: That's why we are growing bigger every day.
2: Dance FM.
1: Spread the word.

0: with Aykut.
1: Biz DMC, Bizden Hani ile Show Me Love'la bize eşlik etti. Birazdan Ece mikrofonda olacak ve çarşamba akşamında eve dönüş yolunda bize eşlik edecek. Aykut Balcı ben. Yarın saat 13'te yine Dance FM'de buluşacağız. Ben giderken Zara Larsson ve Shakira Euro Summer'la şimdi bize eşlik ediyor.

with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'den herkese merhabalar. Secret Dance'ın itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Ve pazartesi görünümlü çarşamba günündeyiz. Ama haftanın ortasındayız. Akşam saatlerine doğru ilerliyoruz. Ve radyonuz Dance FM'de bugün konuşacağımız çok keyifli konular var. Müzik dünyasından özellikle sizleri yine haberdar ediyor olacağım. Ve Secret Dance başladı.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Atener Yaz Okulu, Lefkoşa Metağı'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539-112-1888.
2: Lüks, detaylarda saklıdır.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Secret Dance'ımız ile devam ediyor. Pop dünyasının en deneysel isimlerinden Charlie XCX yeni dönemi için dikkat çekici bir adım attı. Sanatçı New York'ta düzenleyeceği Conversations adlı özel etkinliği duyurdu. Bu etkinlikte hayranlarıyla bir araya gelip yaratıcılık süreci, şarkı yazımı ve müzik üretimi üzerine sohbet etmeyi planlıyor. Bu duyuru yeni albüm söylentilerinin ortasında geldi ve hatırlarsanız Brat albümüyle global bir fenomene dönüşen Charlie, Brat Summer akımının da mimari olmuştu. Şimdi ise sanatçı yönünü tamamen değiştiriyor gibi görünüyor. Kendi sözleriyle söyledi, "Dance floor öldü, artık rock yapıyoruz," dedi. Yani Charlie XCX'in yeni albümünün rock etkili bir sound'a sahip olacağı konuşuluyor. Henüz resmi çıkış tarihi açıklanmadı ama hem bu etkinlik hem de gelen ipuçları yeni dönemin çok yakın olduğunu gösteriyor. Yani Charlie XCX pop sahnesinde bir kez daha oyunun kurallarını değiştirmeye

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance'desiniz. Astrolojiye göre evlilikte sadakat denince öne çıkan 3 burç varmış. Boğa, Yengeç ve Oğlak. Peki bu burçları bu kadar özel yapan ne diyorsanız? Evlilik sadece aşk değil, güven, bağlılık ve uzun vadeli bir yol arkadaşlığı demek. İşte tam da bu noktada bazı burçlar sadakati adeta karakterlerinin bir parçası haline getiriyor. Boğa burcu ilişkilerde güven ve istikrar arıyor. Kolay kolay bağlanmasa da bir kez bağlandığında vazgeçmiyor. Onun için evlilik sağlam temeller üzerine kurulan bir hayat ortaklığı. Yengeç burcu ise duygusal bağlılıkta zirvede, sevdiği kişiyi ailesi gibi görüyor, koruyor ve sahipleniyor. Onun sadakati kalpten geliyor. Oğlak burcu ise evliliği bir sorumluluk olarak görüyor. Disiplinli, kararlı ve uzun vadeli düşünen yapısıyla ilişkisini sonuna kadar sahipleniyor. Yani yatırım yapıyor diyebiliriz. Ancak önemli bir detay var. Sadakat sadece burçla ilgili değil, kişinin karakteri, değerleri, ilişkiye bakış açısı da en az astroloji kadar belirleyici aslında. Yani güven arıyorsanız boğa, duygusal bağ arıyorsanız yengeç, sağlam bir gelecek istiyorsanız oğlak öne çıkıyor. Ama unutmayın, gerçek sadakat her zaman bir seçimdir aslında. Yani bu demek olmuyor ki bir yengeç burçları, oğlak burçları aldatmıyor, ihanet etmiyor. Tabii ki de kişinin kendi yaşam şartlarıyla ilgilidir. Tamamen burca odaklanmayalım ama burç karakterlerine bakılırsa bu üç burç sadakati önemser. Radyonuz Dance FM'desiniz. Secret Dance devam ediyor.

0: ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
2: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.

0: Facebook sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Pizza, pizza, pizza.
0: En güzel karne hediyesi 10-17 yaş arası öğrenciler için bir hafta boyunca Ataner İngiltere Yaz Kampı. İngilizce eğitimler, geziler, eğlenceli aktiviteler. Sınırlı sayıda kayıt için telefon 533-849-5888. Ataner'le İngiltere tatilini kaçırmayın.

Dance on Dance FM. Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz ve evrenin sonu yaklaşıyor haberleri kulağa biraz korkutucu geliyor olabilir ama hemen panik yok. Çünkü burada bahsedilen süre insanlık için değil kozmik ölçekte bile hala inanılmaz uzun, yaklaşık 20 milyar yıldan bahsediyorum. Bilim insanlarına göre büyük patlamadan bu yana geçen süre 13 milyar yıl, yeni araştırmalar ise evrenin toplam ömrünün yaklaşık 33 milyar yıl olabileceği öne sürülüyor. Peki bu ne anlama geliyor? Yeni senaryoya göre evrenin genişlemesi bir noktada durabilir ve tersine dönebilir. Buna büyük çöküş deniyor. Yani galaksiler, yıldızlar ve tüm madde yeniden tek bir noktada toplanabilir. Bir sürecin anahtarı ise karanlık enerji. Şu anda evrenin genişlemesini hızlandıran bu gizemli güç, eğer zayıflarsa ya da yön değiştirirse her şeyin kaderi değişir. Özellikle 47 milyon galaksi inceleyen Dark Energy Spectroscopic Instrument verileri karanlık enerjinin sabit olmayabileceğini gösteriyor. Bu da bilim dünyasına dengeleri sarsmış durumda. Ama önemli bir gerçek var. Bu sadece bir ihtimal. Evrenin sonu için hala 3 ana senaryo konuşuluyor. Sonsuz genişleme, büyük çöküş ya da her şeyin parçalandığı büyük bir yırtılma. Yani bu haber bir kıyamet alarmı değil, evreni anlama yolculuğunda yeni bir sayfa. Yani arkadaşlar sağda solda okursanız evren yok, olmuyor. Bunu hiçbir zaman bilemeyiz. Tabii ki de teoriler var ama dünya bir sırdan ibaret, galaksi bir sırdan ibaret. Bunun dini boyutuna da bakarsak kıyamet denilen bir gerçek var. Baktığınızda her şeyin yok olacağından bahsediliyor. Yani biz neyi inanmayı seçebiliriz ama hayatımızı yaşamak yine bizim elimizde. Anın tadını çıkarın kısaca.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'de Secret Dance'e yeni bir saatten itibariyle karşıladık. Ve tarihler 20 Mayıs, yaklaşık Mayıs'ı bitirmemize son 11 gün kaldı. Haziran kapılarını aralamaya başladı ki 1 Haziran'ın pazartesiyle başlayacak olması gerçekten yine hepimizi yaza inanılmaz motive etmiş durumda. Güzel bir ay olacak, güzel bir yaz olacak. Daha Mayıs'ı bitirmedik. Mayıs'ta keyifle ilerliyor. Radyonuz Dance FM'de de Secret Dance 1 saat boyunca daha sizlerle.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: 9'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 1888.
1: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
2: Bike, always be with you.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Müzik dünyasından inanılmaz bir rekor haberiyle devam ediyoruz. Latin pop'un süperstarı Shakira kariyerinin en büyük konserine imza attı. Copacabana Beach'te gerçekleşen ücretsiz konserde tam 2 milyon kişi bir araya geldi. Bu dev organizasyon Rio'nun geleneksel açık hava etkinliklerinden biri olan Todo Mundo no Rio kapsamında düzenlendi. Gece saatlerine başlayan konserde sahneye çıkan Shakira hayranlarına duygusal bir konuşma yaptı. Brezilya'ya ilk kez 18 yaşında geldiğini hatırlatan sanatçı, "Hayalim sizin için şarkı söylemekti, şimdi buna bakın" diyerek kalabalığı coştu.

görmesi kapsamında gerçekleşti ve Rio Belediye Başkanı'na göre tarihe geçen bir gece oldu. Shakira ayrıca sahnede kadınlara da güçlü bir mesaj verdi. Her düştüğümüzde daha güçlü kalkıyoruz diyerek milleti coşturdu. Shakira gerçekten güçlü bir dönüş yaptı. Boşandıktan sonra diyebiliriz. Radyonuz Dans Efendisi'niz Secret Dance devam ediyor.

de faydalanın. Dance FM.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Sinema ve müzik dünyasından büyük bir gelişme. Michael Jackson'ın hayatını konu alan Michael filminin devamı geliyor. Rekorlarla vizyona giren ilk film dünya genelinde 217 milyon dolarlık açılış hasılasıyla müzik biyografisi türünde zirveye yerleşmişti. Bu başarının ardından yapımcı stüdyo Lionsgate'de devam filmi için resmi hazırlıklara başladı. Stüdyo yöneticisi Adam Fogelson'a göre devam filminin çekimleri 2026 sonu ya da 2027'de başlayabilir. Henüz net bir takvim yok çünkü filmin yönetmeni Anthony Fuqua şu anda başka projelerle meşgul. Peki yeni film neyi anlatacak? İlk film Jackson'ın çocukluğundan 80'lerin sonundaki zirve dönemine kadar olan süreci ele alıyordu. Devam filminde ise sanatçının daha sonraki yılları, dev sahne performansları ve kariyerinin ikinci yarısı işlenebilir. Öne çıkan ihtimallerden biri de efsanevi 1993 Super Bowl sahnesi. Ancak filmle ilgili tartışmalar da sürüyor. Özellikle geçmişte gündeme gelen iddiaların yeni filmde yer alıp almayacağı henüz net değil. Yani müzik tarihini

bahsediyoruz ki bu film önce 4 seriydi, sonra kesile biçile bir filme geri döndü. Bakalım neler izleyeceğiz, neler göreceğiz. Heyecanlandık bu habere. Radyonuz Dance FM'desiniz. Secret Dance devam ediyor.

0: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
1: En güzel karne hediyesi 10-17 yaş arası öğrenciler için bir hafta boyunca Atanar İngiltere Yaz Kampı. İngilizce eğitimler, geziler, eğlenceli aktiviteler. Sınırlı sayıda kayıt için telefon 533-849-5888. Atanar'la İngiltere tatilini kaçırmayın.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anın

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'de Secret Dance'in bugünlük sonuna geldik. Yarın kaldığımız yerden tabii ki de devam ediyor olacağız 16-18 arası. Şimdilik sizleri dünya müzikleriyle, dünya starlarıyla, dünya efsaneleriyle baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın.
1: Secret Dance.

0: Mourinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
1: Good music is the answer.
2: That's why we are growing bigger every day.
1: Dance FM.
2: Spread the word.

0: ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
2: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edelim.

0: yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Ataner Yaz Okulu, Lefkoşa Metağı'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539-112-1888.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları

0: 9'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 1888.
1: Niarist Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niarist Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niarist mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niarist Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Niarist
2: Bank. Dance FM covers your passion.
3: Covers your passion.
2: Your lifestyle.
3: And your music on one station. Release the sound.
2: Dance FM. Dance FM.

0: sanatı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Dance FM, Dance FM. There is no other choice.
2: No other choice.

0: muhteşem kampanya. Hemen Vestel Kıbrıs mağazalarına gelin, büyük indirimlerden siz de faydalanın.
1: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance. Dance FM.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 81 68. Working.
1: Sound with you. Release the sound. Dance FM.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Why Dance FM?
3: Music is the answer.
2: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
3: Music is.

FM.

Furinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75. The voice, the sound, the soul.

ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance. Dance FM.

FM.

0: elektronik ev aletlerinde muhteşem kampanya. Hemen Vestel Kıbrıs mağazalarına gelin, büyük indirimlerden siz de faydalanın.
1: Dance FM breaks all the rules.
2: Music.

Kıbrıs mobil uygulamalarında.

sound with you. Dance FM.